Allah'ımız benim ne hattım? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerime, kim yanar?

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaç. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

bence biz aşkın ta kendisiyiz. Nasıl olsa oldu olan, bitti biten, gitti giden, sildi silen diyemem. Sen benim iki gözüm ve kalbimsin, vebalimsin ve canımsın, silemem. Aşk ben değil, aşk sende değil. Aşk biz demektir, çok sevmektir, çok emektir, gidemem.

Zannetme ki dertsizim. Zannetme ki sensizim. Sen üzülme diye sessizim. Sen üzülme.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en oğlum, ayrılmaz.

Gönüller mahzun, gözler sabunlu. Ayrılık kesmişti birleşen yolu. Ümitler, özlemler, hayaller dolu. Haftalar, mevsimler, yıllar küskün. O gözler, bakışlar,

Kalbim sen istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım.

İlaç gibi radyo. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüm elime alacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

mutlu muyum sanıyorsun? En az senin kadar

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: gönül utansın. Of of.
1: İlaç gibi radyo.

dedim, tanıdım aşkın en saf halini. Kokladım gecelerce, bıraktım eşyayı, boş evi.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 23 Ağustos 2026 Pazar 09.02 Türkiye'nin saatleri, Kral FM'de 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun kraldayız diyen bütün güzel gönüller, efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İnşallah 3 saat

hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına isteklerini, mesajlarını yazacaklar. Bizlerle paylaşacaklar. Biz de sizlerin beklentilerini en iyi, en güzel haliyle inşallah sizlere sunmanın mutluluğunu yaşayacağız. Efendim, 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam edecek. Bir kez daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gününüz gönlünüzce olsun inşallah.

Efendim önce İmparator, hemen ardına da Babalar Wrestling'in starter'ı vermiş olduk. Orhan Gencebay ve Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada bugün İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatıldığı bir...

bilgileri kamuoyu ile paylaşılmış. Eğer bu durumdan haberi olmayan dostlarımız var ise hatırlatmada bulunmak isterim. Son dakika haberine göre İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provası ve Yeşilay bisiklet turu yarım maratonu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bayram kutlamaları provası nedeniyle saat 07'den itibaren Adnan Menderes Bulvarı yani Vatan Caddesi ile bulvar yan yolları her iki istikamete trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar program bitimine kadar kapalı kalacak. Atatürk Bulvarı D100 Karayolu, 03 Hal Yolu, Fevzi Paşa ile Turgut Özal Millet Caddeleri alternatif güzergahlar olarak kullanılabilecek. Öte yandan Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından bugün düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu yarım maratonu dolayısıyla 07'den itibaren program bitimine kadar Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta da yollar trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda Fatih'te Sahil Kennedy Caddesi, Çatladı Kapı, Sirkeci Işıklar Arası, Galata Köprüsü, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürsel Paşa ve Kadir Has caddelerinde araç geçişine izin verilmiyor. Unkapanı Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek diye hatırlatmış olalım yola çıkacak dostlarımıza. Efendim bakalım şöyle bir Müslüm Baba yolu şarkısı. Yollar kapalı ama bizim yolumuz açık olsun. Efendim WhatsApp'tan ve Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabından da mesajlar gelmeye başladı. Hemen dillendireceğiz, değerlendireceğiz dostlarımıza. Mesajlarını seslendireceğiz inşallah. 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj hattından ve Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından mesajları ulaştırabilirsiniz. Bir Baba Müslüm yorumu. Bugün doğum günü olan, bugün doğmuş olan bütün dostlarımıza iyi ki doğdun, iyi ki varsın diyelim. Nice yıllar dileklerimizi iletelim. Ve tüm insanlığa sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, afiyet içerisinde güzel bir ömür dileklerimizi Kral FM'den, Melih'in Sevgi Çemberi'nden iletmiş olalım.

Ebru Gündeş'in bu muhteşem yorumu nefesimizi kesiyor, hiç sözümüz yok. Ama tabii ki şarkının yazarı, bestekarı Selami Şahin'e de selam olsun buradan. Üstad, ellerinden öpüyoruz. Hoş geldin, günaydın. Milli'nin sevgi çemberi, imparator severiz demiş. Saygılarla diyor Umut, bilmukabele sevgili kardeşim. Günaydın, ben Begüm Sakarya'dan. Bugün eşimin doğum günü, rica etsem onun doğum günü kutlar mısınız? Şu an ona sürpriz için yoldayız, sürpriz bir yere gidiyoruz. Eşimin ismi Ensar, teşekkürler demiş. Ensar, bugün doğum günü. Hadi bakalım nice yıllar sağlıklı inşallah. Ve ne mutlu sana ki böyle seni çok seven ve düşünen şahane bir ailen var. Allah ağız tadınızı daim etsin. İlk günden beri dinlemekteyim. Daha yeni yazmaya başladım. Yasaklı günlerden beri sizlerleyim. İlk günden beri İstanbul'dan Yalçın Baykal. Selamlar olsun. Denizli Tavas dinlemede çalışıyorum. Dükkandayım. Sevgiler Kral Melih demiş. Melih ne? Mehmet Ali Büyük Karagöz. Batan güneşte tanırlar diyor. Dostumuz çok da güzel böyle ekmekler, pideler yapıyor. Zavah sava etme gocunun yani yediğim. Mina abi günaydın, Nazlıcan iyi misin? Abi her zamanki gibi dinlemediğim son ses demiş sevgili kardeşimiz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim 12'ye kadar birlikte olacağız. Daha şahane şarkılarımız var. Muhteşem sanatçılar var. Ve tabii ki sizlerle birlikte karşılıklı daha edilesi nice sohbetlerimiz var. Ve bunları da süsleyeceğimiz muhteşem şarkılar. İşte bunlardan biri Semih Cenk. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Efendim günaydın. Şöyle uyanamayanlar varsa uyanan dostlar onlara bir yardımcı olup uyandırmaya gayret etsin. Hadi bakalım. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Melih'in sevgi çemberinde birlikteyiz.

Her acı insana biraz daha güç verir. Her yaşanmış kötü bir deneyim hayatta güçlü olabilmek için bir tecrübe kazandırır. Hadi bakalım inşallah bundan sonra sorunsuz, güzel, güçlü, dimdik ayakta şahane bir ömrünüz olsun inşallah. Efendim Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Muazzez Ersoy dinlet bize Melih abi. Eskişehir'den sevgiler Seçkin Altınsoy'un mesajı. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyoruz demiş. Turgut'dan Mehmet Bey için. Sakarya'dan günaydın eşimi Bera Hanım için bir şarkı istiyoruz. Dua ile demiş. Ruhi Türk Yılmaz bilmukabele. Efendim bakalım mutlu sabahlar Melih abi. Ben Radyocu Turan. Sıradaki eser sana ve kralcılara. Uşak Banaz'dan güzel yurdumun güzel insanlarına selamlar. Bir şarkı istiyoruz demiş Selvi Ersoy'un mesajı. Hülya Kaya günaydın Antep'ten selamlar demiş. Aleyküm selam. Melih'in sevgi çemberi vazgeçilmezimizdir diyor. Şarkılar efsane süper saygılarla demiş. Aynur Hanım çok teşekkür ediyoruz efendim. Mahcup ediyorsunuz bizi. Ramazan Çakır bir mukabele. Sevgili Mehmet Göker. Çay hazır buyurun Manavgat'tan saygılar diyor. Ne yapsam acaba ya? Şöyle zengin olsam bir uçağım bir jetim olsaydı hemen gelecektim gerçekten. Bedir'cim sana da günaydın. Ayten Hanım günaydın. Melih Bey Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyoruz demiş. Hasan Osmaniye Kadirli'ye biz de selamlarımızı gönderelim. Yağmur damlası baran maşallah. Ve Konya'dan sevgili Şükrü Tahran kardeşim sana da selamlar sevgiler diyelim. Ve Melih'in sevgi çemberi devam etsin. Şöyle bakalım Kaan bugün şahane şarkılar hazırlamış. Kaan'cığım tebrik ediyorum seni.

Eyvallah. Diva'ya selam. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberine devam diyelim. 9.52 oldu Türkiye'nin saatleri. 12'ye kadar Kral FM'de birlikteliğimiz devam edecek. 0532 703 92 0 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajlar, istekler yağmur gibi maşallah. Teşekkür ediyoruz bütün güzel dostlara. Ve elbette bugün yine böyle resimler, videolar gönderen dostlarımız var ki benim böyle içimde alev alev yanan bir hayalimin tezahürünü en güzel şekilde yaşıyorlar. Maşallah diyeyim bak, gözüm yok, nazar da etmiyorum. Efendim tabii böyle motokaravan hayalimiz var elbette ki, ama onun öncesinde de diyorum ki şöyle İstanbul'un yakın taraflarında ya da İstanbul'un içinde konumlanmış olan birçok karavan parklar var biliyorsunuz. Çekme karavanınızı koyuyorsunuz. Size tanımlanmış 50, 60, 80 metrekare civarında da bir parseliniz var. O parsel üzerinde kendinize bir yaşam alanı oluşturuyorsunuz ve muhteşem oluyor. İnşallah

Allah yakın bir zaman için böyle İstanbul'un içinde ya da İstanbul'a çok yakın bir yerde bir karavan parkta şöyle küçük bir çekme karavan alıp öyle bir tatil hayalim var. Tabii bugün de dediğim gibi gönderilen video ve resimlerde bunları görünce de aslında Melih'ciğim çok fazla düşünmene gerek yok. Hadi bir adım at diyesim var kendime. Bakalım ya nasip. Şu an bizi böyle karavan parkında, bizi böyle bahçesinde, hobi alanlarında dinleyen kralcılarında bu konuda neler düşündüklerini, böyle bir hayatı tabii ki sürekli değil, zaman zaman fırsat buldukça yaşamının güzelliklerini ya da zorluklarını iletmek isterseniz ben de okumak isterim.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
4: Melih'in sevgi çemberi.

Türküler lezzetli, türküler tatlı, keyifli ve enerjik değil mi? Hoş, güzel, vallahi 10.04 Türkiye'nin saatleri Kral FM'de ikinci saatin startını türkülerle vermiş olduk. Emine Çak yazmış, Zırhlıoğlu aşçıları Sevdan Pakize ve Emine yemek yaparken sizleri dinliyoruz, kolay gelsin. Günaydın, hayırlı pazarlar Fındık Bahçesi'nden herkese selamlar, Çakır ailesine bir şarkı. Bu arada sevgili Doğukan Tosso, selamlarımı gönderiyorum. Ali Macar, teşekkürler. Bayburt'tan Ali, özellikle sana gelsin, Bayburt halkına da selam demiş. Bu arada Bayburt'ta çok kıymetli bir abim var benim, sevgili Selami Hacı Arifoğlu. Kendisi de duyuyorsa selamlarımı iletmiş olayım. Bahadır Yüce, günaydın Melih. Kayseri Develi'den Bahadır. Bugün canım annemin doğum günü. Oo maşallah, ellerinden öpüyoruz. Hayırlı sağlıklı güzel bir ömrü olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Hayırlı sabahlar demiş sevgili dostumuz. Çok teşekkürler. Malatya'ya arkına selam edelim. Melih Bey, biz gurbetçiyiz, Adanalıyız. Samsun'dan selamlar diye gönderilmiş bir mesaj var. Arabada eşiyle bizleri dinliyorlar. Ayvalı Cunda Adası'na da biz selamlar gönderelim. Emrah çalacak mısın diyor. Emrahsız olur mu ya? Gözünü seveyim ya. Gözünü sevdiği emrahsız olur mu? Hemen devam ediyoruz. Saat 12'ye kadar birlikteliğimiz sürecek. Alemin en kralı Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada sevgili Ercan Işık, şu an günaydın seni dinliyoruz yazmış. Sakarya'da, Ferizli'de, eşim Jülide, çocuklar Yaman ve Yağız, Allah bağışlasın dileklerimizi iletelim. Sevgili Jülide kardeşimize, sevgili Yaman ve Yağız yeğenlerimize ve benim meslektaşım, kıymetli değerli bir radyocu kardeşim, sevgili Ercan Işık, selamlarımı gönderiyorum. Uzun bir zamandır Sakarya'da, Ferizli'de. Önümüzdeki günlerde biz de Sakarya'ya gideceğiz. Sık sık gidip geliyoruz. Sakarya Söğütlü'de işlerimiz var. Dolayısıyla bu işlerle alakalı da sevgili Ercan'la hem bir görüşelim, hem de onun bize destek olabilmesi konusunda da inşallah bir yol arkadaşlığı, bir kader birliği yapalım istiyoruz. Ya nasip bakalım, ya nasip. Efendim devam bakalım, kimler var kimler yok. Uyanan dostlar, pazar gününe erken başlayan kralcılar, gerek WhatsApp'tan gerekse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabından mesajları ulaştırmaya devam ediyorlar. Kahvaltı sofralarında ma aile güzelliği yaşayan dostların da o muhteşem resimleri ve videoları geliyor. Görüyorum, çok güzel. Maşallah, maşallah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata. Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten büyük kolaylık. Aracım ve seyahatim. Uçak bileti, otel rezervasyonu, araç bakımı ve sigortası. Yolculuk planı yapmadan önce iş cebekir. İhtiyaç duyacağın her şeyi tek yerden hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam iş bankası.
9: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
10: Honda yanımda kullanıcılarına özel seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.

0: oynuyor.
1: Renew. Her markadan kontrol edilmiş ikinci el otomobiller. Elektrikli, hibrit, benzinli, dizel ve LPG'li. Renew'da tüm ikinci el araçları yenilemek için uzmanlık, teknoloji ve güvenilirliği bir araya getiriyoruz. Aracınızı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü uzmanlarımız 12 ay garantili aracınızı 150 farklı kontrol noktasına kadar test etti. Renew yetkili satıcılarındaki ikinci el araçları keşfedin.
0: Renew.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
8: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
6: Akses ve iyi yaşa.
8: Akses 25 yaşında.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de birikimlerini değerlendirmek için Akbank Mobil'e gir. Altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları kaçırma. Detaylar akbank.com'da.

0: portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
1: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: yaparız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Türkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Hayatın sert ve dikenli yollarında zorlu mücadeleye devam eden iradesini ortaya koymuş gönüllere selam olsun. İki gönül bir olursa samanlık seyran olur demiş atalarımız. Elbette ki eğer bir hedef kendinize göre ciddi manada kutsalsa, riyasız, yalansız ve menfaatler ötesinde ise mutlaka iki gönül bir olduğu zaman o güçlüklerin üstesinden gelir, engeller aşılır Allah'ın izniyle. Konya'dan güvenlik görevlisi Ünzile, şu an çalışıyorum, kulağım sizde. Nöbet tutan güvenlik arkadaşlara demiş. Kolay gelsin. Merhaba herkese. Fransa'dan Melis, eşime Mehmet Çelik için bir şarkı istiyoruz. Onu çok sevdiğimi söyleyin radyoda demiş. Maşallah maşallah. Gaziantep Nizip'ten Fatih Öztekin, pide ve lahmacun fırında tüm Türkiye'ye selamlar gönderiyoruz demiş. Vay vay vay vay, sıcacık pideler ne güzel olur değil mi sabah sabah. Milli Türkiye'me selam çocuklarım, torunlarım ve tüm gurbeciler için bir şarkı. İyi pazarlar. Almanya Münih'ten Dilber Hanım'ın mesajı. Milli mutlu. Kefilim pazarlar, ben de seni dinliyorum. Gönül ablamla seni dinliyoruz. Oğuz Yılmaz'dan bir şarkı demiş Nilgün Hanım'ın mesajı. İyi günler, şu an kahvaltı masasındayız. Çaylar, sohbet tabii ki bir de Kral FM. Kalkar kalkmaz açılıyor radyo. Yatana kadar şarkılar, sohbetler hepsi birbirinden güzel demiş. Sivas'tan Gülay Kocaoğlu'nun mesajı. Ankara Kızılay'a selamlarımızı gönderelim. Evren Mazlum Zeynel'den bir türkü istiyorum. Annem, eşim ve kral dinleyicilerine. Günaydın, hoş geldiniz. Şıkır şıkır şarkılar, o yine dokunacağız. Küsen çiçeğimi azıcık sevdim, bana küstü, öpsem galiba intihar edecek. Sevmek herkese iyi gelmiyor demek. Sinan Özen'den bir şarkı diye gönderilmiş bir mesaj. Hacer Atil mesajı. Sadık Topçu Ankara'dan Yozgatlı Sarıkafa'ya ve polis teşkilatına bir şarkı, ki polis, asker dediğin zaman kırmızı çizgimiz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Güvenlik Yusuf Evci, biz de sana selamlar gönderiyoruz. İşimizin başındayız elhamdülillah demiş. Maşallah. Zeynep günaydın. Eskişehir'den Zeynep. Günaydın Melihciğim. Harikasın, sabah sabah enerji verdin diyor. Peki. Şaban Bulut Kuşadası'ndan Kral FM'e sevgiler diye göndermiş mesajını. Biz de bir mukabele sevgilerimizi iletelim. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj attığımızdan ve Instagram kullanan dostlarımız da Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını, isteklerini bana ulaştırmaya devam ediyorlar. 12'ye kadar birlikteyiz.

Eyvallah üstad, eyvallah. Selam Şahin. Türkiye'de gerçekten çok kıymetli, çok değerli, çok özel bir isim. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada sevgili Feride Yiğit, o da şu an aile keyifli bir ortamda kral dinliyor. Beraberinde bulunduğu tüm ailesine, Feride Yiğit'e, sevdiklerine selamlarımızı iletmiş olalım. Efendim bakalım şöyle mesajlarda neler var, neler yok. Maşallahınız var yine bugün. Muhterem Pekol, çok teşekkür ediyorum güzel dileklerinize. Hayırlı pazarlar Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akçan. En güzel günler senin olsun Melih Bey demiş. Hepimizin olsun ya. Hep bana Rabbena olur mu? Melih Bey, şarkıyı bizim için de çalabilir misin? Eşimle kahvaltı yaparken dinliyoruz. Hatice ve Ziya, selam ve dua ile demiş. Allah razı olsun. Musa Avşar, selamlarımızı gönderelim. Balıkesir'den Fadime Büyük, sevgiler, günaydın. Ebru Güneş'ten bir şarkı çaldım ama vakit olursa inşallah bir daha dinletelim. Yusuf Özen, çok teşekkür ediyorum bir mukabele. İran'dan Muhammed yazmış, canımsın. Çorum'dan selamlar, pazar sabahı kulağım sende. Şarkı tüm Çorumlara diyor. Sevgili Çağrı Furkan Ayla, doğru mu okudum bilmiyorum ama inşallah böyledir. İsim yazmayanları öyle nickinden tanımaya çalışıyorum. Günaydın, hayırlı pazarlar Fındık Bahçesi'nden herkese selamlar demiş sevgili Aykut. Selamlarımızı gönderelim. Ayla okumuş yine bizleri Ma aile dinleyen dostlar arasında. Eşim Tuncay, oğlum Sinan'la tatil dönüşü yolda dinliyoruz. Sıradaki şarkı tüm dinleyicilere gelsin demiş. Bakalım şöyle bir hayırlı pazarlar İstanbul'dan Kuaför Nizo, İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Ben Niğde'den Elmas Erdemli, Güne Kral dinleyerek başlıyoruz. Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş. Melih kardeş, Erzurum Yakutiye'den selamlar. Eşim Meryem'le seni dinliyoruz.

Özgürlü'den bir şarkı demişsiniz. Hay hay efendim, ne demek? Başımızın üstüne yeri var herkesin isteklerinin. Ama şöyle bir yaşayan efsaneden eskimeyen muhteşem bir klasik dinlemek ilaç gibi gelecek ruhumuza. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde birlikteyiz. 12'ye kadar muhabbete devam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin

0: ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Honda yanımda kullanıcılarına özel, seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle. İlaç gibi radyo.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Melih'in sevgi çemberi.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar söz konusu hattın Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Hattın faaliyete geçmesiyle ülkedeki günlük elektrik arz süresinin artacağını kaydetti. Aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor. Orman yangınları 3 ülkenin toplam yüz ölçümüne ulaştı. Rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk bir alanı küle çevirdi. Avrupa'da yılbaşından bu yana 550 bin hektardan fazla alan tahrip oldu. Doğa rekora koşuyor. Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlatılan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle bir ayda 100 milyon 182 bin adet içecek ambalajı toplandı. Verileri paylaşan Çevre Bakanı Murat Kurum, 100 milyon kez doğa kazandı dedi. En çok ambalaj toplanan 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Samsun'da sıfır atık uygulaması aile bütçesine katkı sağlıyor. Canik Belediyesi geri dönüştürülebilir atıklarını belediyeye teslim eden vatandaşlara nakit iade ve alışveriş puanı sağlıyor. Atıklarını mobil sıfır atık aracıyla sıfır atık marketine teslim eden vatandaşlara ayrıca gıda ve temizlik paketleri de veriliyor. Bataryalar güneş enerjisindeki üretimin %34'ünü güneşsiz saatlere taşıyabilir. Dünyada bu yıl devreye alınması planlanan yeni batarya kapasitesi sayesinde güneş enerjisinden üretilen fazla elektriğin %34'ünün depolanarak güneşin olmadığı zamanlarda kullanılabileceği öngörülüyor.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Türkiye'de Yıldız Tilbe gerçeğinin yazıldığı şarkı değil mi? Şahanedir delikanlım. Selam, güzel hafta sonları yayınların olsun. İnşallah dinlemediğin diyor Türkan Kaya. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan 25 yıldır dinleyen fakat 2 gündür sizler konuşurken ses çok kısık geliyor. Lakin müzik sesinde bir sorun yok. Bir bakalım soralım. Adana'dan Cevhan Hanım ve eşim Mehmet, Melih kardeşime huzurlu bir hafta sonu diliyoruz demişler. Hemen bir bakalım arkadaşlarımıza. Acaba ayarlarda bir sorun var mı yok mu, ama ilk kez sizden geldi böyle bir şikayet. Hemen yetkili arkadaşlarımıza iletelim. İyi yayınlar, Koyulhisar'dan Öbet'teyiz. Ümit Özkapı ve Serhat için bir şarkı istiyoruz diye ulaşmış bir mesaj var. Melih'in sevgi çemberi, mutlu pazarlar, iyi yayınlar diyor. Bilmukabil efendim. Melih Bey, ben Ülkü, sizi çok seviyorum. Şu anda oğlumun yanına geldim. Assubay oğlum Ekrem Kaya, vay maşallah, vay maşallah. Komutanımıza selamlar ediyoruz. Vesilesiyle tabii silahlı kuvvetlerimizin tüm kıymetli mensuplarına da selam olsun buradan. Samsun Çarşamba'dan eşimle fındık toplarken sizleri dinliyoruz demişler. Maşallah, bu sene herkes fındık toplamak için bağlara, bahçelere doluşmuş durumda. İnşallah bereketli olsun. Emeklerinizin karşılığı gönlünüzce olsun inşallah. Tüm kamyon camiasına bir şarkı diyor Murat Erdal. Zonguldak'tan İsmail Semerci değil mi? Fındık bahçesinde dinliyor, onlara da kolay gelsin diyelim. İsmim Serkan, senden bir şarkı. Bugün doğan herkese, bir de 2 senedir görmediğim çocuklarıma diyor. Oo, Allah kavuştursun inşallah. Ne diyelim ki, insan böyle anlarda ne söyleyeceğini gerçekten bilemiyor, ama inşallah Rabbim hayırlısını versin, güzelini versin. Cümlemize, cümlesine. İnsanın sevdiklerinden ayrı olması gerçekten çok zor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Honda yanımda kullanıcılarına özel, seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
8: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefonu destekli gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Yıllar geçmiş, onlarca yıl ama yine de tazeliğini, yine de gerçekten sevgisini muhafaza eden muhteşem bir isim, muhteşem bir ses. Bergen, gani gani rahmet olsun. Gökhan Güraslan, selamlarımızı gönderiyoruz. Hali hazırda yine radyosu başında bizlere kulak vermeye devam ediyorsa sevgili Gökhan'a da selam olsun. Ben Elif Gökdamar, Türkiye'nin Cennet Köşesi Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'ndan tüm dinleyicilere selamlar. Şarkıyı kız kardeşim Elvan ve sevgili eşi Nufel Yılmaz'a göndermek istiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bilmukabele inşallah sizler de. Efendim ne yapalım? Şöyle artık son demleri yaşıyoruz. 11.25 Türkiye'nin saatleri. Son yarım saat kadar bir vaktimiz kaldı. Babalar Resitali'nin en baba örneklerini yine kralcılara Melih'in sevgi çemberinde armağan etmeye başlayalım. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Babam Üstüm şarkıları peşi sıra yankılansın alemde. Ne yapalım? Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına Müslüm Baba'dan duymayı istediğiniz şarkıları yazıp gönderin. Babalar Restali'nin Müslüm Baba ayağını kralcılar belirlesin, bakalım hangi şarkılara en çok istekler gelecek, hep birlikte görelim.

Yıllara bir güne nasılsın kırdım. Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim diyor. Yahu çaresiz bırakmayın şu insanları, çaresiz bırakmayın. Bu tribal enfeksiyonların böyle maksimum safhaya ulaştığı anlarda karşınızdaki insanın yaşayabileceği duyguları lütfen biraz empati yaparak da onun açısından bakmaya çalışın diye düşünüyorum ben. İnsanların birbirlerini kırması gerçekten çok basit. Ama insanların mutlu olabilmesi, insanların gerçekten gönül birliği yapabileceği birisiyle bir ömür boyu mutlu olabilmesi aslında hem çok zor gibi görünüyor ama bence kırmaktan, kırılmaktan çok daha kolay. Yeter ki sevin, yeter ki kıymet verin, yeter ki empati yeteneğiyle birlikte, hani bana yapılmasını istemediğimi başkasına yapmayayım düsturuyla her şey daha kolay, daha güzel olur diye düşünüyorum. Kütahya'dan dinliyoruz. Müslüm Baba'dan bir şarkı demişler. Müslüm Baba'dan iki güzel şarkı belirledik. Bakalım Serdar Menemen'den yazmış. Arabada son ses dinliyoruz. Buradan eşim Hülya, çocuklarım Ömer, Talha ve Alpaslan'ı sevdiğimi söylüyorum demiş. Kıymetli kardeşim, Allah bağışlasın. Selamlarımızı iletelim. Efendim Melih'in sevgi çemberinde birlikteyiz dediğim ya, son yarım saat içerisinde Babalar Resitali'nin en baba örneklerini kralcılarla paylaşacağız. Sizler de Müslüm Gürses'ten duymayı, dinlemeyi istediğiniz şarkıları yazın. Bana Instagram'da Melih'in sevgi çemberinden ulaştırın diye. Şahane seçimler geldi. Muhteşem tercihler geldi. Gerçekten bütün kralcıları tebrik ediyorum. Şarkıyı üçlesek mi, ne yapsak bilmiyorum. Bir hat-trick yapayım mı? Bir hat-trick yapayım mı? Baba Müslüm'den bir hat-trick yapayım mı?

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, unutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
0: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Lütfen dikkat.
9: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Şen istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile...

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo.

0: Türksel'e.
1: Türksel çözüm gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
3: Türksel'le bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Amin diyelim. Amin diyelim. Böyle güzel duygulara başka ne söylensin ki? İnşallah adaletli bir dünyada, sevgi dolu bir dünyada, güzel duygular ile inşallah şahane ömürler herkese nasip olsun. Efendim 11.54 oldu Türkiye'nin saatleri. Kral Efendi Melih'in sevgi çemberinde bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat 13 itibariyle mikrofon başında sevgili Kadir Han olacak. Kadir Han'a kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Haftaya cumartesi günü inşallah yine 09.12 arası birlikte olacağız. Tabii yaz ayının artık, yani daha doğrusu yaz mevsiminin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Türkiye'de okullar açılacak artık yaklaşık bir 20-25 güne kadar. Dolayısıyla tatillerini güzel şekilde geçiren herkese maşallah diyelim. Dolayısıyla tatillerini bitirmiş olanlara da yenisini Allah nasip etsin diyelim. Bu arada inşallah bizlere de nasip olsun diyelim. Efendim kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfkart.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Best Allianz'tır. Best Allianz. İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
6: İlaç gibi radyo.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: İlaç Gibi Radyo.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
8: seninle. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kadirhan İlhan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar Akses.

0: TR ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker Kart'a hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yap.

0: yıldır kolayca öde. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Çay makinesi deyince vatan.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
10: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
11: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 25.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam
1: Adilhan. İlaç gibi radyo.

0: Evet, Kral Etkinlik Otobüsümüz Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımızla buluşmaya devam ediyor. Kral Otobüsü bugün Bursa'da, şifreyi ve lokasyonu anons ettikten sonra otobüsün yanına gidip şifreyi söyleyen ilk kralcımız 5000 TL ya da 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Bunu da belirtelim. Kral Etkinlik Otobüsümüz şu anda Bursa'da, birazdan lokasyonu ve şifremizi paylaşacağız. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Pazar mesaide olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Bu arada mesajlarımız 0532-703-92-00 WhatsApp hattımızdan, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden gelmeye başladı. Balıkesir'den sevgili Ercan'a selam gönderelim. Muhterem İstanbul'dan bizleri takip etmekte. Yine İstanbul'dan Tülay'dan gelen bir mesajımız var. Evet, devam edelim, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Kadirhan abi, Kayseri Talas'tan Mehmet, seni dinliyorum diyor. Silivri'den, İstanbul'dan Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Bursa'dan selam göndermiş sevgili kralcımız Mehmet. Kadirhan, şükür kavuşturana Hatice ablan Almanya'dan. 35 yıldır kralcıyım diyor. Hem Hatice ablamıza hem de şu anda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

de seni dinlemek izlemiş sevgili kralcımız. Selam olsun. Ankara'dan Muammer Varlık'tan gelen bir mesajımız var. Aileme gelsin sıradaki şarkı diyor. Can Avcı şu anda Başkale'den bize dinleyen kralcılarımızdan. Yayınlar Kadirhan diyor, Balıkesir'den Bartu, Bodrum'daki babam Alparslan Öztürk'e aracılığınıza selam olsun demiş. Yine Bursa'dan İlyas'tan gelen bir mesajımız var. Oğulları Salih ve Eymen'le şu anda arabada tatile giderken bizi dinlemekteler. Aydın Didim'den gelen bir mesajımız var. Deniz kenarından kucak dolusu sevgiler. Bursa'dan gelen kıymetli arkadaşlarımız Aleyna ve Mehmet. Eşim Merve, ben Kadir Yardım. Seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Son bir mesaj. İyi yayınlar Kadirhan. Selamlar Çanakkale ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş Gürcan Özdemir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Demişim gibisin.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Bugün getir büyükte 1 kilo

0: Patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Teknoclub'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam bir hal.

Kadehan abi Gemlik'ten Oğuz, şu anda denizdeyiz. Balık tutuyoruz Kral Efem eşiğinde. Ali Kaptan, Serhat, Feride, Hanife, yengem, kardeşim Ayşe. Aynı zamanda Sefa Enişten ve Kaan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Murat şu anda İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Fransa'dan, Lyon'dan, Safurye'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kaliran demiş. Yine Aydın'dan, Erhan Öztürk'ten bir mesajımız var. Bugün evliliğimizin 23. yılı, eşim Ayşe ve tüm sevdiklerim için sıradaki şarkı armağan etmenizi istiyorum diyor. Nice sağlıklı uzun yıllar diliyoruz sevgili kralcılarımıza. Evet, Ankara'dan gelen bir mesajla devam edelim. Ankara'dan Salih Polat selamlarını iletmiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun.

Kuşadası'ndan Şaban'dan gelen bir mesaj. Yine Muhammed, şu anda otobüste Kastamonu'ya gidiyoruz demiş. Kaptanımız Mustafa abi ve yolcularımız için bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan abi diyor. Hem Muhammed'e hem yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da selamlarımızı ilettikten hemen sonra İzmit'ten Seyfi'den gelen bir mesajla devam edelim. Kadirhan diyor, Asiye için gelsin sıradaki şarkı. Eser, şu anda Kınalı sahilde seni aşkımla dinliyorum, bütün şarkıları ona armağan ediyorum diyor. Evet, devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde hafta sonunda özel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.

0: Bakalım hangi kralcımız bugün Bursa Görükle'de olan kral etkinlik otobüsümüzün yanına giderek şüphemizi doğru bilerek hediyemizi kazanmış. Merak ediyoruz o merakı, şimdi gidelim bakalım kralcımız neler söylemiş, hediyemizi kazanan kralcımızı dinleyelim.
1: İsmim Mehmet, Görükle'de esnafım. Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Emin için istiyorum.
0: Evet, Mehmet abimize selam olsun. Hem ona hem eşine sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Armağan etmeden önce inşallah hediyesini güzel günlerde kullanmasını temenni ediyoruz. Hayırlı olsun. Önümüzdeki saatlerde de otobüsümüzün yine hangi şehirde olacağını kralcılarımızla paylaşacağız. Güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

Evet, Osmaniye'den Emirhan'dan gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim eşim Meryem'e, kızlarım Sıla ve Yağmur'a armağan ediyorum diyor. Hayırlı yayınlar Ferdane Turhan Zonguldak Ereğli'den. Sizleri dinliyoruz. Şerife Gültekin'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Şu anda seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum. Bugün minik Eslem de seni dinliyor. Can kulağıyla Kadirhan diyor. Sevgili Kezban'a da, Eslem'e de selam gönderelim. Güzel.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım ama dememek için ama sigorta.
4: 17-24 Ağustos tarihleri arasında MSI 26.5 inç 0,03 MS 240 Hz WQHD QD OLED oyuncu monitörü 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 5 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam bir han.

0: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Kadiran abi Ordu Pasta'dan selamlar. Fırında çalışıyoruz Sinan ustamla. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Selim. Kolaylıklar dileyelim hem Selim'e hem de pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza. Kadiran'ın yayınlar, Akif Aşçı ben. Abim Mustafa ile seni dinliyoruz diyor. Yine Ramazan'dan gelen bir mesajımız var Belçika'dan, bize takip eden kralcılarımızdan. İstanbul'dan Ayla seni dinliyoruz demiş. İzmir'den sevgiler Kadirhan, benim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. İyi ki varsınız demiş Gülşen, iyi ki sizler de varsınız. Evet, İstanbul Bayrampaşa'dan Yavuz, eşi Ayfe ile Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan etmiş. Az evvel paylaşmıştık. Yine gelen mesajlarımızdan birini daha paylaşalım. Kadirhan seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerim için de eşim Derya, oğlum Can, Fırat için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diye gelen bir mesaj İzmir'den Recep'ten.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Tema Toyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Almanya'dan Nihat, kulağımız sende, gözlerimiz yollarda demiş. Sevgili kralcımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Kadirhan merhaba, fıstığın merkezi Gaziantep'ten selamlar. Seni dinliyorum demiş. Burak'a da selam gönderelim. Şu anda Marmaris'ten iş yerinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Güler Ayvaz, Gebze'den seni dinliyorum Kadirhan diyor. Yine mesajlarımızdan Ankara Pursaklar'dan bir mesajımız var. Ali Günaydın'dan gelen bir mesaj. Kadirhan seni dinliyorum demiş. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş. Merhaba Kadirhan, kolay gelsin. Ali Şah ben. Denizli Yenişehir'den. Hüseyin.

İlaç Gibi Radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kahve makinesi deyince Vatan.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB akıllı telefon alışverişinizde Philips Bluetooth kulaklık hediye.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonlu Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Sen aldırma.

Selamlar Kadirhan, Ankara Keçiören'den Derya hayırlı pazarlar, benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine İstanbul Bayrampaşa'dan Yavuz eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Selamlar Kadirhan abi, ben Konyalı Ekrem Günür'üm Hataylı Fatih abimle laminat yapıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz demişler. Almanya Ulm'den vatanımıza selam olsun diyor, sevgili gurbetçilerimize bizden de selamlar, aynı zamanda kolaylıklar dileyelim. Evet, yine Almanya'dan Deniz'den gelen bir mesajımız var. Semicek'ten bir şarkı istemiş. Fatma, seni dinlemekteyim fındık toplarken diyor. Sıradaki şarkıyı Levent ve İsmail'e, aynı zamanda arkadaşlarına armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Hasan Aydın İstanbul'dan mesaj gönderen kralcılarımızdan. Trabzon'da şu anda seni dinlemekte olan Asiye Aydın'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yine Almanya her neden Sefa Sakallı, tüm kral dinleyicilerine selamlarımı iletiyorum demiş. Teşekkür ederiz. Bizden de onlara selam olsun. Kocaeli Gölcük'ten İlhan, eşi Hülya ile beraber bizleri dinlemekte. Yine Yalova'dan gelen bir mesajımız var. Taksi şoförümüz Dadaş Zafer, tüm taksi camiasına, arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Özellikle eşime ve çocuklarıma gelsin diyor.

Evet, Makedonya'dan sevgili Murat'a da selamlarımızı iletelim. İstanbul'dan Belkıs'tan gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadirhan, ben Hakan, Yozgat Akmadeninden seni dinlemekteyim diyor. Şu anda bir taraftan da sıva yapıyorum. Çetin ailesine, Demirer ailesine selamlar, sevgilerimi iletiyorum. Özellikle tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Hakan'a, aynı zamanda şu anda çalışan, bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Yine İzmir Karşıyaka'dan Hüseyin'den gelen bir mesajımız var. Kankam Damla ve tüm sevdiklerime gelsin. Şu anda geri dönüş yolunda seni dinliyoruz diyor. Yollar açık olsun. Bingöl'den Hasan Kılıç'tan gelen bir mesajımız var. Babam Ahmet Kılıç'a ve memleketim Adana'ya aracılığınızla sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yine Manisa'dan bir mesajla devam edelim. Fatma Ergül, bugün eşimle benim evlilik yıl dönümümüz. Tam 26 yıl oldu. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Mutlulukları daim olsun.

olur inşallah. Nice güzel yılları olur hep beraber. Selamlarımızı iletelim. Hem Fatma ablamıza hem de eşine sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kayseri Talas'tan Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan diyor. Yine İzmir'den gelen bir mesaj. Ömer, şu anda çalışarak seni dinliyorum demiş. Hollanda'dan gelen bir mesajımız var. İyi pazarlar. Kardeşim Muhammed, annemle arabada yolculuk haline seni dinlemekteyiz. Muhammed ve annem Şerife'ye, aynı zamanda sana sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Selim'den gelen bir mesaj. Hem onlara hem tüm gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza selamlarımızı iletelim.

desen ölürdüm sevinçten, kollarında ben inan.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi seviyorum. Amazon. Bu ne hız yaşıyorum. Amazon.
4: Ne varsa sende var.
3: Amazon. İlk sana bakıyorum.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar Ziraat Katılım.

0: katılım.com.tr'de.
1: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Kadir Han. İlaç gibi radyo.

0: Evet, bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna, vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde gelen mesajlarımızdan şöyle birkaç tanesini paylaşalım. İzmir'den herkese mutlu pazarlar. Elazığ yolcusuyuz, çocuklarımı görmeye gidiyorum demiş. Şu anda sizi dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Yalnız ismini belirtmemiş kralcımız. WhatsApp kullanıcı adından da göremiyorum. Olsun, selam olsun. Aynı zamanda yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Sevgili Kadirhan İsviçre'den Şemsettin Altıntaş. İyi pazarlar, iyi yayınlar. Tüm gurbetçilere gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine Kadirhan iyi yayınlar, Ankara'dan Menekşe, seni dinliyorum demiş, selamlar, sevgiler. İsveç'ten, Malmö'den Sabri Salih, arkadaşlarla balıktayız diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza. Yine Antalya'dan sevgili Ahmet, tüm çalışan arkadaşlarıma, aynı zamanda memleketim Afyonkarahisar, Taşoluğa selamlarımı iletiyorum diyor. Son bir mesaj. Selamlar, iyi pazarlar, kolay gelsin Kadirhan abim. Almanya Stuttgart'tan Aksaraylı Yunus, Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Tüm hemşerilerime gelsin diyor. Sandıklı'dan Rabia, ailecek bizleri dinlemekte. Selam gönderelim. Final şarkımız onlara da armağanımız olsun. Güzel bir pazar günü olsun hepimiz için. Daha doğrusu pazar akşamına da geçiş yaptık. Güzel bir pazar akşamı diliyoruz tüm kralcılarımıza. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Birazdan En Kral 20 listemizde sizleri baş başa bırakacağız. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar söz konusu hattın Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Hattın faaliyete geçmesiyle ülkedeki günlük elektrik arz süresinin artacağını kaydetti. Aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor. Orman yangınları 3 ülkenin toplam yüz ölçümüne ulaştı. Rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk bir alanı küle çevirdi. Avrupa'da yılbaşından bu yana 550 bin hektardan fazla alan tahrip oldu. Doğa rekora koşuyor. Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlatılan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle bir ayda 100 milyon 182 bin adet içecek ambalajı toplandı. Verileri paylaşan Çevre Bakanı Murat Kurum, 100 milyon kez doğa kazandı dedi. En çok ambalaj toplanan 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Samsun'da sıfır atık uygulaması aile bütçesine katkı sağlıyor. Canik Belediyesi geri dönüştürülebilir atıklarını belediyeye teslim eden vatandaşlara nakit iade ve alışveriş puanı sağlıyor. Atıklarını mobil sıfır atık aracıyla sıfır atık marketine teslim eden vatandaşlara ayrıca gıda ve temizlik paketleri de veriliyor. Bataryalar güneş enerjisindeki üretimin %34'ünü güneşsiz saatlere taşıyabilir.

Bir, dünyada bu yıl devreye alınması planlanan yeni batarya kapasitesi sayesinde güneş enerjisinden üretilen fazla elektriğin %34'ünün depolanarak güneşin olmadığı zamanlarda kullanılabileceği öngörülüyor. Çevre Bülteni.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.

0: sofraların vazgeçilmesi Seven tüm seçkin marketlerde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
3: hissi. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3

0: indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonlu Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En Kral 20.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazanan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde bu hafta 20.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Hicran şarkısıyla Koray Avcı ve Ümit Sayın'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Bahan'ın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Bahan'ın yıllardır özlenen romantik yorumu, Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla 18 numaranın sahibi oluyor. Korku.

0: En Kral 20.
1: En Kral 20 listemizin 17 numarasında sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşini Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemize 17 numaradan giriş yapıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e ait olan Baboş'la En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Semicenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında geçtiğimiz haftalarda sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiğe ve düzenlemesi Berk Ardabüken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Dillere pelesenk olmuş unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı 14 numaraya yükseliyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada yeni teklisi Atlatırım'ı müzikseverlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

Kral 20 listemizin 12 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya'ya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

Kral 20 listemizin 11 numarasındayız. 11 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil bu hafta 11 numaranın sahibi oldu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Mobilin bankası Akbank. 17-24 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 3050 6 GB ekran kartlı Casper Excalibur Notebook 50.999 liraya. Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 19.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Yasemin'miş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Rösev hayat verir.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: futbol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. Tema Toyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: En Kral 20.
6: Listemizin 11 numarasında Kan Çiçekleri şarkısıyla Özlem Özdil'i dinledik. 10 numaradayız. Dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyle'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 8 numarasına

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 7 numarasında.

0: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Vere, kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le listemizin 5 numarasında.
1: Söyle evlat, söyle.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: 20-26 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Viva Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
5: En Kral 20.
6: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında geçtiğimiz haftalarda bir numarada ağırladığımız Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümünde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla blok 3'ü dinledik, 3 numaradayız. 3 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semi Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'ta bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: gözlerin kalmış.
1: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
2: En Kral 20, 20 numara.
3: Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Ben senden geçerim, sen benden vazgeç.
2: 19 numara.

0: hayatım.
1: 18 numara.
0: Varsın bir kere de çalsında bunlar. Dengim olmayana.
1: 17 numara.

0: En Kral 20 10 numara. Dokuz numara.
1: Bundan sonra adamım, 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: Sekiz numara.

4 numara. Üç numara. İki numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile bir basamak yükselerek zirvenin sahibi oluyor.

0: Her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşcep'ten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: Unutulmayanlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS sizin için seçti.
1: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Yine bir pazar kulesi, yine unutulmayanlar programıyla 2 saat boyunca birlikte olacağız sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kral otobüsümüz bugün Bursa'da sevgili kralcılar. Bursa'daki dinleyicilerimiz kral otobüsünün yanına gidecekler ve şifremizi verecekler ve 5 ve 10 bin liralık hediye çeklerinin sahibi olacaklar. Evet, kral otobüsü bugün Bursa'da olacak. Hüdavendigâr Kent Parkı önünde olacak. Nilüfer Çayı yanında. Mudanya Bulvarı'nda, evet, Hüdavendigâr Kent Parkı önünde, Nilüfer Çayı yanında, Mudanya Bulvarı'nda olacak kral otobüsü. Şifremiz de tam Bursa'ya uygun, Karagözde Hacivat. Evet, bugünkü şifremiz Karagözde Hacivat. İlk olarak Kral FM otobüsüne giden ve bu şifreyi veren dinleyicimiz hediyelerimizi kazanacak sevgili kralcılar. Bursa'ya da çok çok selamlarımızı iletelim. Unutulmayanlar programı 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacak. Hemen programın başında bir selamım vardı. Onu da ileteyim. Onları da fazla bekletmeyelim. Sevgili Emin Bayram, Cemal Yeltekin, Levent Delibalta, Murat Hasdemir ve Murat Koç. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Sevgili dostlarımız için de güzel bir şarkıyla resital başlasın.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEM. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Unutulmayanlar programı Türk Sanat Müziği'nin divalarından bir tanesiyle devam ediyor sevgili Kralca. Bir döneme ismini altın harflerle yazdırmış sahnelerin o en önemli, en şatafatlı döneminde o hep sahnedeydi, o hep milyonlara hitap etti. Çok hanımefendi, nezaket dolu bir üslup, öyle bir ses ki billur gibi bir ses, çok önemli bir isim. Allah gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsın, Behiye Aksoy.

0: gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Şimdiki konuğumuz ilk albümünü 1994 yılında çıkarttı sevgili Kralcan ama beklenen etki oluşmadı. Aslında ben o albümü çok seviyorum. Tutku albümü. Çok güzel, çok kral şarkılar var. Unutmadım Seni gibi, Varmayın Üstüme gibi çok damar şarkılar var ama daha sonra Aklımdasın'la bütün akış, insafsızla bütün akış değişti. Bambaşka bir yere döndü ve zirvedeki yerini aldı. Çok genç yaşta maalesef aramızdan ayrıldı. Sesiyle, yorumuyla, kalbiyle, gönlüyle çok özel bir isim. İbrahim Erkal.

0: Evet sevgili kralcılar, şimdi sizlerle birlikte Bursa'ya uzanıyoruz. Kral otobüsünü ziyaret eden ve şifremizi doğru veren dinleyicimiz bakalım hangi hediyeleri kazanmış ve duygularını şimdi de ondan dinleyelim. Söz Bursa'da.
1: İsmim Emine Tosun. Bursa'da yaşıyorum. Kral FM dinleyicisiyim. İşten çıktım. Hemşireyim. Köyüme gidiyorum. Kardeşlerimle birlikte Hüdavendigâr Parkı'nın önünde Kral FM otobüsünü rastladım ve şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı canım eşim Cahit Tosun ve oğlum Göktuğ Tosun'a armağan ediyorum. Teşekkürler.

İlaç gibi radyo. Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Evet, İbrahim Erkal gibi o da çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. O da 1994 yılında ilk albümünü çıkarttı. Kibariye'nin veliahtı olarak Kasımpaşalı rumuzuyla aramıza katıldı. Hareketli şarkılarla başladı ama daha sonra onun damar şarkıları Oyuncak gibi, Vur da Öyle Git, Kopamam Senden'i duyunca dedi ki gerçekten de Kibariye'nin veliahtı olmayı hak etmiş. Çok özel bir ses, çok böyle değişik bir yorumu var. Yani onun sesinden çok fazla örnek yok. Çok da güçlü bir ses. Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Hep kalbimizde, hep gönlümüzde. Tabii ki Güllü.

0: çıkar. Sen de olsa taşıyamayız.
1: Seninle hayatı yaşamak istersen, yalancı hayata katlandım derken, sonumuz bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Temat Oyalı Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Şimdiki konuğumuz bir müzik yarışmasıyla katıldı aramıza. Emel'le birlikte girmişlerdi galiba, öyle hatırlıyorum.

kafamda öyle bir İzmir'deki bir fuar gibi bir şey, yarışma programı gibi kalmış aklımda. Emel'le birlikte baya bir süre beraber müzik yaptılar, sonra ayrıldılar. Ben onun sesini ve yorumunu çok seviyorum ama neden müzikten çekildi gerçekten, yani Faruk Tınaz gibi, o da öyle bir örnek. Özellikle o Gülendem şarkısı beni çok etkilemiştir. Çok güzel bir ses, çok güzel bir yorum. Pop müzikte önemli bir isim sevgili Erdal.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posta indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, siz eğlenmenize
2: bakın. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Aynı Sibel Can gibi o da bir Orhan Baba keşfi diyelim. Orhan Baba büyük bir ihtimalle sesi duyunca dedi ki bu nasıl bir ses ya? Bu kıza hemen bir albüm yapmak lazım. Her tarzı söylüyor. Sanat müziğini getir, popu getir, alternatifi getir. Arabesk de zaten başka bir alem. Ama arabeske çok fazla yönelmedi. Onun da nedenini bilemiyorum açıkçası. Yani Müslüm Baba şarkılarını felaket bir şekilde yorumlar diye tahmin ediyorum ama pek oraya doğru yönelmedi. İnşallah bir gün karşılaşırsak ben özel olarak bu isteğimi de dile getireceğim. Özel bir ses sevgili Linet.

Evet, unutulmayanlar babalarla, efsanelerle nihayet ediyor sevgili kralcılar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi akşamı 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
5: Böbrek Erdem.

benim için vazgeçilmezsin. Seni yaşadım.

farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değil.

0: İlaç gibi radyo.
1: Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarında ise kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.